0: Ama de bran da grede samfel çıkanı şükür Türk angdi murunduru reji dante çıkan Hasan Alifa. Kabin teknik da çıkan çok pe Gabriel. Kahir mikurada çıkan tan Salih Muhammed Salih. Saga ke çok mu Gabriel grede rodor nakede.
1: Madama çın dona burçuna karam boyuna,

Seni barındırıyorum, domur yine kalayı. Ağrım kolay, domur yine kalayı. Sergi beni, domur yine kırık, domur yine kalayı. Anam anam boyunca, domur yine kırık, domur yine kırık.

tapuri zaman yulu kayada yada jamawa de zaman tapuri yamune de yada kore zaman yulu